0: Awurade.
1: Bosumiya.
0: Bosumiya.
1: Wodi Awurame.
0: Wodi Awurame.
1: Awurade yedi enim.
0: Awurade yedi enim.
1: Obonefoa.
0: Obonefoa.
1: Wohwehweye.
0: Wohwehweye.
1: Otamfobia.
0: Otamfobia.
1: Nani di achi.
0: Nani di achi.
1: Efibra yewo yai.
0: Efibra yewo yai.
1: Edibesi sese.
0: Edibesi sese.
1: Mini meyere.
0: Mini meyere.
1: Eni yema.
0: Eni yema.
1: Mini minuano.
0: Mini minuano.
1: Eni yema.
0: Eni yema.
1: Eni yasifo.
0: Eni yasifo.
1: Mini mifie.
0: Mini mifie.
1: Eni yabushia.
0: Eni yabushia.
1: Oh Awurade.
0: Oh Awurade.
1: Wo wo adie nyina.